yabosu yantu yesu di hunyum minima di kontia eba awawo di na yabosu yebe say opo samnyuma nyinara sewo ponu chidi mwa